subana a farafani gloto gubunu metel ocha joglo to kitigulo to ble gubunu ge krani tulede itumo medunga nyoro ejigulo to bunu ge hani pa de gimbu asobere sonsoni mbimbunu mamotofu nsinume de achicha ganugulo to alo akwadugo de gamanye anyoro gowiti blagabunu ge klani ilol maso tabinle ninku igbaleku malayi ndiye mbunu mamatofu nsinume tu busu sangso ma kata jangwa soro isiga balde bifa ni malayi ganinga igbala iyeroa malayi ganinga igbala gikpara ginnasu ibusu inumaro ibusu isi ibusu sunu udu ibusu inume malayi ndiye ganinga igbala gibi gabunu makugi gisiga bali yivu busu nasaga kajangwa soro roa ganinga ndiye ni malayi ganinga igbala mesubana gani belagi yero yami jime fata buno buno fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata gani laegi fa kresan ba fedi imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bogamal ibardan de itungo mamata do fanyi mesubana mesana de minyana fanyabunu mbiga bu fanya baro tu yovo busu sangu somaga kajango soro fa kalimbi fechuge alo boye chatema nunu malakal gani mbiesu meyi gani igbala yayan mamela meso atemi de ichija ochejo alotwa anyiro ichija gango aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl anyi ilol maso gole mabunu mebal nsimo wala ba baro wona tangi ajaba na farafani

duna mahamise to bon nono mako uslwele unyetu na subsina unyetu na anza yole ewele sune eno radare deke ga radio oriole yo radare dekele taso rejare datom radare dekele lakfa wini ruhung ne radare dekele zoom togo bona ke kales kalmoza ne kabuzne ke fin kadeyo radare deke esom navu yuduru